pale pisi pili mundu onye kendi kuralano ke kural diburu omuzinyo kebrada kikebre kumi onye kendi fundura ke funduri inferno onye kendi charale enke charale yao onye kendi